taşta değerli pay. Şov, deyası turasak yine konular kutikti, kudiye şov. Spasite, non ispasite.